0: Iyibiyibi kai or radio keken. Iti winyo or radio.
1: Hey yo, Joe Emra. You